Kemal'e kimse elinizi atmazdı. Okula giden gençlerimiz, beynini tanıyan, mantığını tanıyan gençlerimiz baktılar ki cebimde o tarafı yok, şeytanın da o tarafı yok. Aldılar sazı davulu.